çalışma. Nakula çağlık metodik. Kesin aşamalı ofrin tersiyle ama. Siz araştırma gitmeyi çadır ama. Sivan kel olma. Sivan kel olma.